0: aşırı sıcaklar öldürüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Ağustos Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündem iklim krizinin ağırlaşan sonuçları, Almanya'da aşırı sıcakların yol açtığı ölümler, konut krizi ve yaklaşan Sachsen-Anhalt seçimleri var. Himalayalardaki sel felaketinden çocukların geleceğini tehdit eden yangın havasına, Almanya'nın konut sorunundan AfD'nin yükselişine kadar önemli gelişmeleri aktaracağız. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Nepal ile Tibet arasındaki sınır bölgesinde iklim değişikliğine bağlı bir buzul çökmesi sonucu meydana gelen büyük bir sel felaketinde onlarca insan öldü. Şiddetli sel çok sayıda yerleşimi, yolu ve köprüyü yok etti. Yetkililer bölgede yaklaşık 1400 insanın hala kayıp olduğunu bildiriyor. Uydu görüntüleri ve uzman analizleri yüksek kesimlerden kopan büyük bir buzul kütlesinin vadiye düşerek geçici bir göl oluşturduğunu, bu gölün taşmasıyla su, buz, kaya karışımından oluşan dev bir sel dalgasının aşağıdaki yerleşimleri vurduğunu gösteriyor. İcimot ve uluslararası uzmanlar buzul çökmesinin son günlerdeki yüksek sıcaklıklarla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Dağlık arazi ve tahrip olan altyapı nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle sürüyor. Kaybolan kişilere ulaşmanın zaman alacağı ifade ediliyor. Himalayalardaki felaket iklim krizinin ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha gösterdi. Şimdi Almanya'ya ve aşırı sıcakların yol açtığı ölümlere bakalım. Aşırı sıcaklar öldürüyor. O halde Almanya'nın acil eylem planı nerede? Almanya'da bu yaz aşırı sıcakların yol açtığı ölümlerin sayısı 14 bini aşmış durumda. Üstelik Ağustos ayındaki son sıcak hava dalgası bu hesaba henüz dahil değil. Dolayısıyla gerçek sayının daha da yüksek olması mümkün. Şimdi bir an için düşünelim. 14 binden fazla insan bir salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybetseydi ne olurdu? Ya da bir savaşta veya büyük bir saldırıda bu kadar insan ölseydi? Ülke ayağa kalkar mıydı bilmem ama ilaç şirketleri ayağa kalkardı. Günlerce televizyonlarda tartışılır, parlamentoda özel oturumlar yapılır, şirketler hükümetten acil önlemler alınmasını isterdi. Ama söz konusu olan aşırı sıcaklar olunca aynı tepkiyi göremiyoruz. Oysa Fransa Almanya'ya başka bir yolun mümkün olduğunu gösteriyor. Fransa 2003 yılında yaşanan ve yaklaşık 15 bin insan hayatını kaybettiği ölümcül sıcak hava dalgasından sonra önemli bir ders çıkardı. Aşırı sıcakları artık yalnızca bir hava durumu olarak değil, ciddi bir halk sağlığı tehdidi olarak ele almaya başladı. Erken uyarı sistemleri geliştirildi. Özellikle yaşlılar, tek başına yaşayanlar, hastalar ve bakım kuruluşlarında yaşayan insanlar için hazırlık ve takip mekanizmaları oluşturuldu. Sıcak hava dalgaları sırasında sağlık ve bakım hizmetlerinin daha hızlı harekete geçmesini sağlayan uygulamalar güçlendirildi. Elbette Fransa'da da bütün sorunlar çözülmüş değil. Ancak temel fark şu: Fransa büyük bir felaket yaşadıktan sonra sistemini değiştirmeye çalıştı. Almanya ise bugün benzer bir tehditle karşı karşıya. O halde soru şu: 14 binden fazla insanın aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmesini beklemek zorunda mıyız? Özellikle hastanelerde, kliniklerde ve bakım kuruluşlarında yaşayan yaşlı ve hastaların korunması için neden daha kapsamlı ve bağlayıcı bir sıcaklık eylem planı hazırlanmasın? Çünkü iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcaklar artık istisna değil. Önümüzdeki yıllarda daha sık ve daha uzun sürelerle karşılaşacağımız bir gerçek. Bu nedenle yazın yaşanan sıcaklardan çıkarılacak en önemli ders belki de şu. Sıcak hava yalnızca meteorolojik bir olay değildir. Aşırı sıcak insan hayatını tehdit eden bir sağlık krizidir. Ve Almanya'nın artık bu krize kriz olduktan sonra değil, kriz gelmeden önce hazırlanması gerekiyor. Aşırı sıcaklar bugün insan hayatını tehdit ediyor. Peki gelecekte çocukları ne bekliyor? Yeni bir bilimsel araştırmaya göre 2025'te doğan çocuklar yaşamları boyunca 1950 kuşağına göre yaklaşık %84 daha fazla aşırı yangın havası yaşayacak. Bu tehlikeli koşullar yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın bir araya gelmesiyle oluşuyor ve iklim değişikliği nedeniyle giderek yaygınlaşıyor. Araştırmaya göre bu artışın %86'sı doğrudan iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Özellikle orman yangınlarının sıklaştığı Akdeniz bölgesi büyük risk altında. Akdeniz ülkelerinde durum daha da ciddi. 2025'te doğan bir çocuğun yaşamı boyunca önceki kuşaklara göre 2,5 kata kadar daha fazla aşırı yangın havasına maruz kalabileceği belirtiliyor. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre küresel sıcaklık artışı mevcut politikayla 100 yıl sonunda 2,6 dereceye ulaşırsa genç nesillerin hayatlarının 5 yıldan fazlasını bu tehlikeli koşullarda geçirme ihtimali bulunuyor. Türkiye'de ise küresel sıcaklığın her bir derece artması 2025'te doğan bir kişinin yaşamına 435 gün ek aşırı yangın havası getiriyor. Araştırmacılar bu tabloyu bir iklim adaletsizliği olarak değerlendiriyor. Çünkü iklim değişikliğine en az katkıda bulunan çocuklar sonuçlarına en uzun süre maruz kalacak kuşak olacak. Ancak bilim insanları bunun kaçınılmaz olmadığını vurguluyor. Küresel ısınma 1,5 dereceyle sınırlandırılabilirse çocukların yaşamları boyunca karşılaşacağı tehlikeli yangın havası günleri önemli ölçüde azaltılabilir. Kısacası bugün atılacak adımlar çocukların geleceğinde kaç günün yangın havası altında geçeceğini belirleyecek. İklim krizinden çocukların geleceğine baktık. Şimdi Almanya'nın bir başka önemli sorununa, konut krizine geçiyoruz. Almanya'da yaklaşık 1,5 milyon konut açığı var. Yeni bir araştırmaya göre konut inşaatındaki düşüş artık yalnızca barınma sorununa değil, ekonomik büyümeye ve istihdama da zarar veriyor. 2025'te 2 yıl öncesine göre yaklaşık 85 bin daha az konut inşa edildi. Bunun ekonomiye yaklaşık 27 milyar euroluk ciro kaybı getirdiği hesaplanıyor. Saitin haberine göre konut açığı özellikle ekonomik açıdan güçlü bölgelerde iş gücü sorununu büyütüyor. İnsanlar çalışmak için taşınabilecekleri bir kentte uygun fiyatta ev bulamadıklarında iş teklifini kabul etmekte zorlanıyor. Uzmanlara göre Almanya'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle her yıl 350 ila 500 bin arasında göçmene ihtiyaç var. Ancak yeterli konut olmadığı sürece bu insanların iş gücü piyasasına katılması da zorlaşıyor. İnşaat ruhsatlarında artış görülmesine rağmen sektör 2026'da yalnızca 185 bin yeni konut yapılmasını bekliyor. Uzmanlar tarafından yapılan uyarıya göre Almanya konut krizini çözemezse yalnızca barınma sorunu büyümeyecek. Ekonomik büyüme ve iş gücü açığı da derinleşecek. Konut krizi artık ekonomiyi de etkiliyor. Şimdi gözümüzü siyasete, Sachsen-Anhalt'taki seçim yarışına çeviriyoruz. Sachsen-Anhalt'ta AfD açık ara önde. CDU ise tarihi düşüşte. Almanya'nın Sachsen-Anhalt eyaletinde yapılacak seçimler öncesindeki son ARD anketi AfD'nin büyük farkla birinci sıraya yerleştiğini gösteriyor. CDU ise eyalette tarihi bir düşük seviyeye gerilemiş durumda. Ankete göre seçim bu pazar yapılsaydı AfD %42, CDU %22, Sol Parti %11, SPD %8, Yeşiller %6, BSV %4, FDP %3 oy alacaktı. Bu sonuçlar AfD'nin 2021'e kıyasla oylarını neredeyse ikiye katlayabileceğini ve parti için ülke çapındaki en iyi eyalet seçim sonucunun mümkün olduğunu gösteriyor. ARD çalışmanın bir seçim tahmini değil, yalnızca haftanın siyasi havasını yansıtan bir ölçüm olduğunu vurguluyor. Seçmenlerin %11'i hala kararını değiştirebileceğini söylüyor. %19'u ise sandığa gitmeme eğiliminde. 2021 seçimlerinde CDU'nun son hafta mobilizasyonuyla AfD'yi geride bırakması bu eyalette seçim dinamiklerinin hızla değişebileceğini hatırlattı. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. İklim, ekonomi, konut ve siyaset başlıklarıyla gündemin öne çıkan gelişmelerini aktardık. Sağlıklı ve güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.
1: If

0: aşırı sıcaklar öldürüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Ağustos Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündem iklim krizinin ağırlaşan sonuçları, Almanya'da aşırı sıcakların yol açtığı ölümler, konut krizi ve yaklaşan Sachsen-Anhalt seçimleri var. Himalayalardaki sel felaketinden çocukların geleceğini tehdit eden yangın havasına, Almanya'nın konut sorunundan AfD'nin yükselişine kadar önemli gelişmeleri aktaracağız. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Nepal ile Tibet arasındaki sınır bölgesinde iklim değişikliğine bağlı bir buzul çökmesi sonucu meydana gelen büyük bir sel felaketinde onlarca insan öldü. Şiddetli sel çok sayıda yerleşimi, yolu ve köprüyü yok etti. Yetkililer bölgede yaklaşık 1400 insanın hala kayıp olduğunu bildiriyor. Uydu görüntüleri ve uzman analizleri yüksek kesimlerden kopan büyük bir buzul kütlesinin vadiye düşerek geçici bir göl oluşturduğunu, bu gölün taşmasıyla su, buz, kaya karışımından oluşan dev bir sel dalgasının aşağıdaki yerleşimleri vurduğunu gösteriyor. İcimot ve uluslararası uzmanlar buzul çökmesinin son günlerdeki yüksek sıcaklıklarla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Dağlık arazi ve tahrip olan altyapı nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle sürüyor. Kaybolan kişilere ulaşmanın zaman alacağı ifade ediliyor. Himalayalardaki felaket iklim krizinin ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha gösterdi. Şimdi Almanya'ya ve aşırı sıcakların yol açtığı ölümlere bakalım. Aşırı sıcaklar öldürüyor. O halde Almanya'nın acil eylem planı nerede? Almanya'da bu yaz aşırı sıcakların yol açtığı ölümlerin sayısı 14 bini aşmış durumda. Üstelik Ağustos ayındaki son sıcak hava dalgası bu hesaba henüz dahil değil. Dolayısıyla gerçek sayının daha da yüksek olması mümkün. Şimdi bir an için düşünelim. 14 binden fazla insan bir salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybetseydi ne olurdu? Ya da bir savaşta veya büyük bir saldırıda bu kadar insan ölseydi? Ülke ayağa kalkar mıydı bilmem ama ilaç şirketleri ayağa kalkardı. Günlerce televizyonlarda tartışılır, parlamentoda özel oturumlar yapılır, şirketler hükümetten acil önlemler alınmasını isterdi. Ama söz konusu olan aşırı sıcaklar olunca aynı tepki göremiyoruz. Oysa Fransa Almanya'ya başka bir yolun mümkün olduğunu gösteriyor. Fransa 2003 yılında yaşanan ve yaklaşık 15 bin insan hayatını kaybettiği ölümcül sıcak hava dalgasından sonra önemli bir ders çıkardı. Aşırı sıcakları artık yalnızca bir hava durumu olarak değil, ciddi bir halk sağlığı tehdidi olarak ele almaya başladı. Erken uyarı sistemleri geliştirildi. Özellikle yaşlılar, tek başına yaşayanlar, hastalar ve bakım kuruluşlarında yaşayan insanlar için hazırlık ve takip mekanizmaları oluşturuldu. Sıcak hava dalgaları sırasında sağlık ve bakım hizmetlerinin daha hızlı harekete geçmesini sağlayan uygulamalar güçlendirildi. Elbette Fransa'da da bütün sorunlar çözülmüş değil. Ancak temel fark şu: Fransa büyük bir felaket yaşadıktan sonra sistemini değiştirmeye çalıştı. Almanya ise bugün benzer bir tehditle karşı karşıya. O halde soru şu: 14 binden fazla insanın aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmesini beklemek zorunda mıyız? Özellikle hastanelerde, kliniklerde ve bakım kuruluşlarında yaşayan yaşlı ve hastaların korunması için neden daha kapsamlı ve bağlayıcı bir sıcaklık eylem planı hazırlanmasın? Çünkü iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcaklar artık istisna değil. Önümüzdeki yıllarda daha sık ve daha uzun sürelerle karşılaşacağımız bir gerçek. Bu nedenle yazın yaşanan sıcaklardan çıkarılacak en önemli ders belki de şu. Sıcak hava yalnızca meteorolojik bir olay değildir. Aşırı sıcak insan hayatını tehdit eden bir sağlık krizidir. Ve Almanya'nın artık bu krize kriz olduktan sonra değil, kriz gelmeden önce hazırlanması gerekiyor. Aşırı sıcaklar bugün insan hayatını tehdit ediyor. Peki gelecekte çocukları ne bekliyor? Yeni bir bilimsel araştırmaya göre 2025'te doğan çocuklar yaşamları boyunca 1950 kuşağına göre yaklaşık %84 daha fazla aşırı yangın havası yaşayacak. Bu tehlikeli koşullar yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın bir araya gelmesiyle oluşuyor ve iklim değişikliği nedeniyle giderek yaygınlaşıyor. Araştırmaya göre bu artışın %86'sı doğrudan iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Özellikle orman yangınlarının sıklaştığı Akdeniz bölgesi büyük risk altında. Akdeniz ülkelerinde durum daha da ciddi. 2025'te doğan bir çocuğun yaşamı boyunca önceki kuşaklara göre 2,5 kata kadar daha fazla aşırı yangın havasına maruz kalabileceği belirtiliyor. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre küresel sıcaklık artışı mevcut politikayla 100 yıl sonunda 2,6 dereceye ulaşırsa genç nesillerin hayatlarının 5 yıldan fazlasını bu tehlikeli koşullarda geçirme ihtimali bulunuyor. Türkiye'de ise küresel sıcaklığın her bir derece artması 2025'te doğan bir kişinin yaşamına 435 gün ek aşırı yangın havası getiriyor. Araştırmacılar bu tabloyu bir iklim adaletsizliği olarak değerlendiriyor. Çünkü iklim değişikliğine en az katkıda bulunan çocuklar sonuçlarına en uzun süre maruz kalacak kuşak olacak. Ancak bilim insanları bunun kaçınılmaz olmadığını vurguluyor. Küresel ısınma 1,5 dereceyle sınırlandırılabilirse çocukların yaşamları boyunca karşılaşacağı tehlikeli yangın havası günleri önemli ölçüde azaltılabilir. Kısacası bugün atılacak adımlar çocukların geleceğinde kaç günün yangın havası altında geçeceğini belirleyecek. İklim krizinden çocukların geleceğine baktık. Şimdi Almanya'nın bir başka önemli sorununa, konut krizine geçiyoruz. Almanya'da yaklaşık 1,5 milyon konut açığı var. Yeni bir araştırmaya göre konut inşaatındaki düşüş artık yalnızca barınma sorununa değil, ekonomik büyümeye ve istihdama da zarar veriyor. 2025'te 2 yıl öncesine göre yaklaşık 85 bin daha az konut inşa edildi. Bunun ekonomiye yaklaşık 27 milyar euroluk ciro kaybı getirdiği hesaplanıyor. Saitin haberine göre konut açığı özellikle ekonomik açıdan güçlü bölgelerde iş gücü sorununu büyütüyor. İnsanlar çalışmak için taşınabilecekleri bir kentte uygun fiyatlı ev bulamadıklarında iş teklifini kabul etmekte zorlanıyor. Uzmanlara göre Almanya'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle her yıl 350 ila 500 bin arasında göçmene ihtiyaç var. Ancak yeterli konut olmadığı sürece bu insanların iş gücü piyasasına katılması da zorlaşıyor. İnşaat ruhsatlarında artış görülmesine rağmen sektör 2026'da yalnızca 185 bin yeni konut yapılmasını bekliyor. Uzmanlar tarafından yapılan uyarıya göre Almanya konut krizini çözemezse yalnızca barınma sorunu büyümeyecek. Ekonomik büyüme ve iş gücü açığı da derinleşecek. Konut krizi artık ekonomiyi de etkiliyor. Şimdi gözümüzü siyasete, Sachsen-Anhalt'taki seçim yarışına çeviriyoruz. Sachsen-Anhalt'ta AfD açık ara önde. CDU ise tarihi düşüşte. Almanya'nın Sachsen-Anhalt eyaletinde yapılacak seçimler öncesindeki son ARD anketi AfD'nin büyük farkla birinci sıraya yerleştiğini gösteriyor. CDU ise eyalette tarihi bir düşük seviyeye gerilemiş durumda. Ankete göre seçim bu pazar yapılsaydı AfD %42, CDU %22, Sol Parti %11, SPD %8, Yeşiller %6, BSV %4, FDP %3 oy alacaktı. Bu sonuçlar AfD'nin 2021'e kıyasla oylarını neredeyse ikiye katlayabileceğini ve parti için ülke çapındaki en iyi eyalet seçim sonucunun mümkün olduğunu gösteriyor. ARD çalışmanın bir seçim tahmini değil, yalnızca haftanın siyasi havasını yansıtan bir ölçüm olduğunu vurguluyor. Seçmenlerin %11'i hala kararını değiştirebileceğini söylüyor. %19'u ise sandığa gitmeme eğiliminde. 2021 seçimlerinde CDU'nun son hafta mobilizasyonuyla AfD'yi geride bırakması bu eyalette seçim dinamiklerinin hızla değişebileceğini hatırlattı. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. İklim, ekonomi, konut ve siyaset başlıklarıyla gündemin öne çıkan gelişmelerini aktardık. Sağlıklı ve güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Evet değerli dinleyiciler, bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar dileriz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.

0: Ve 1 Eylül yaklaşırken savaş hazırlıkları ve sosyal kesintilere karşı protesto çağrıları gündemde. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'nın otomotiv sektöründe işverenlerin tasarruf ve işten çıkarma planlarına karşı işçiler arasında huzursuzluk artıyor. Mercedes'in Stuttgart Untertürkheim fabrikasındaki işçiler Yemetal yönetimine işverenlerle uzlaşmaya dayalı sosyal partnerlik anlayışından vazgeçme çağrısı yaptı. Volkswagen'de yönetimin 50 bin emekçiyi işten çıkarma ve bazı fabrikaları kapatma planlarına iş yeri temsilcileri tepki gösteriyor. Temsilcilik yüksek maliyetlerin asıl nedeninin işçi ücretleri olmadığını savunuyor. Volkswagen'ın 2026'nın ilk yarısında 3 milyar euro kar elde ettiği ve yaklaşık 160 milyar euroluk bir kar rezervi bulunduğu belirtiliyor. Mercedes Untertürkheim'deki işçiler ise işten çıkarmanın yanı sıra çalışanların sosyal haklarında yapılmak istenen kısıtlamalara, daha uzun çalışma sürelerine ve emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışmalarına karşı çıkıyor. Ayrıca artan silahlanma harcamalarının sosyal alanların kaynaklarını azalttığını savunuyorlar. İşçiler IG Metall'den 35 saatlik çalışma haftasını savunmasını ve gerektiğinde grev gibi daha sert mücadele yöntemlerinden çekinmemesini istiyor. Otomotiv sektöründeki ülke çapındaki eylem günü 21 Eylül'de yapılacak. Mercedes'teki işçiler ise asıl mücadelenin bu tarihten sonra da sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor. Otomotiv işçilerinde öfke büyüyor. Şimdi gözler bu öfkenin gerçek bir işçi mücadelesine dönüşüp dönüşmeyeceğinde. Otomotiv sektöründe çalışanların tepkisi büyürken Almanya'nın bir başka önemli sorunu da eğitim alanında kendini gösteriyor. Almanya'da öğrenci sayısı önümüzdeki yıllarda azalacak olsa da eğitimdeki öğretmen açığı ortadan kalkmayacak. Eğitim Sendikası GEW'nin yeni analizine göre hükümetin daha az öğrenci eşittir daha az öğretmen yaklaşımı ciddi bir hata. Çünkü yıllardır süren yanlış planlama, yetersiz öğretmen yetiştirme kapasitesi ve zor çalışma koşulları nüfus düşse bile kendiliğinden çözülmüyor. Resmi tahminlere göre öğrenci sayısı 2028'den itibaren düşmeye başlayacak. Ancak GEW bu düşüşün bir fırsata çevrilmesi gerektiğini söylüyor. Daha küçük sınıflar, daha fazla bireysel destek, dezavantajlı bölgelerde ek öğretmenler. Buna rağmen mevcut hesaplamalar öğretmen ihtiyacının otomatik olarak azalacağı varsayımına dayanıyor. GEW ise tam tersine tam gün eğitim, kapsayıcılık ve sosyal açıdan zorlayıcı bölgelerdeki okullar için 60 bin ek öğretmene ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Öğretmen açığı bugün bile öğretmenlik eğitimi olmayan kişilerin okullara alınmasıyla kapatılıyor. Bu grubun sayısı son 10 yılda neredeyse 2 katına çıktı. Ayrıca bazı okul türlerinde öğrenci sayısı düşmeyecek. Özellikle meslek okullarında artış bekleniyor. Bu da her yerde öğretmen fazlası olacak iddiasını geçersiz kılıyor. GEW'nin uyarısı net. Eğitim politikası sadece demografik hesaplara indirgenemez. Almanya'da 2 milyon çocuk temel sosyal yardımlarla yaşayan ailelerde büyüyor. Artan yoksulluk, dil desteği ihtiyacı ve psikososyal sorunlar öğretmen ihtiyacını azaltmak yerine artırıyor. Sonuç olarak düşen öğrenci sayısı bir tasarruf kapısı değil, eğitimde kaliteyi yükseltmek için bir fırsat. Asıl soru, çocuklarımız için nasıl bir gelecek istiyoruz? Çünkü daha az çocuk eşittir daha az öğretmen hesabı matematikte doğru olabilir ama eğitimde kesinlikle yanlış. Kısacası mesele kaç çocuğun sınıfa girdiği değil, o sınıftan nasıl bir gelecek çıktığı. GEW tasarruf değil, yatırım zamanı diyor. Eğitimde yaşanan sorunların arkasında yalnızca öğretmen açığı değil, ekonomik ve sosyal koşullar da var. Almanya'da iş gücü piyasasındaki son tablo bu sorunların boyutunu bir kez daha ortaya koyuyor. Almanya'da iş piyasasındaki durgunluk Ağustos ayında da devam etti. Almanya İş Ajansı'nın açıkladığı verilere göre kayıtlı işsizlerin sayısı bir önceki aya göre 54 bin artarak 3 milyon 61 bine yükseldi. Almanya İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, iş piyasasındaki mevsimsel gelişmeler dışında belirgin bir hareketlilik görülmediğini söyledi. Bundan başka sosyal sigortalı çalışanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 73 bin azaldı. Bu da sosyal kasalara girecek paranın azalması anlamına geliyor. Öte yandan daha önce Bürgergeld olarak bilinen temel sosyal yardım kapsamında bulunanların sayısı 3 milyon 754 bine geriledi. Bütün bu veriler Alman ekonomisindeki durgunluğun iş piyasasına da yansıdığını gösteriyor. İşsiz sayısının yeniden 3 milyonun üzerine çıkması ve açık işlerdeki sınırlı artış Almanya'da istihdam piyasasının önümüzdeki dönemde de ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Almanya'da ekonomi ve istihdamdaki durgunluk sürerken ülkenin karşı karşıya olduğu bir başka sorun da kuraklık. Şimdi Kassel'den önemli bir gelişmeye geçiyoruz. Kassel'de kuraklık nedeniyle Fulda Nehri'nden izinsiz su çekilmesi de yasaklandı. Haftalardır yerel yağışın olmaması ve su seviyesinin düşmesi nedeniyle Kassel Belediyesi kent sınırları içindeki Fulda'dan izinsiz su alınmasını yasakladı. Daha önce kentteki diğer akarsular için de benzer bir yasak getirilmişti. Kuraklığın yanı sıra Eda barajından bırakılan su miktarının minimum seviyeye indirilmesi ve yüksek sıcaklıklar da nehirlerdeki su seviyelerini ve ekolojik dengeyi olumsuz etkiliyor. Suların ısınması oksijen miktarının azalmasına yol açarak balıklar, küçük su canlıları ve su bitkilerinin yaşam koşullarını tehdit ediyor. Yasak özellikle kovayla veya sulama kabıyla su almak gibi günlük harcamaları kapsıyor. Ancak daha önce verilmiş resmi su kullanım izinleri bu yasaktan doğrudan etkilenmiyor. Bu izinler için mevcut kurallar geçerli olmaya devam ediyor. Yasak 31 Aralık 2026'ya kadar yürürlükte olacak. Yasağa uymayanlara olayın durumuna göre 100 bin euro kadar para cezası uygulanabilecek. Kassel Belediyesi ayrıca vatandaşlara içme suyu kaynaklarının şu anda tehlikede olmadığını ancak kuraklık devam ettiği için suyu mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu. Kuraklık su kaynaklarını tehdit ederken Almanya'da kaynakların nasıl kullanılması gerektiği tartışması başka bir alanda da sürüyor. Savaş ve silahlanma harcamaları mı yoksa eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler mi? Almanya'da 1 Eylül Antikriegstag savaş karşıtı gün öncesinde savaş hazırlıkları ve sosyal harcamalarda yapılması planlanan kesintilere karşı protesto çağrısı yapılıyor. Çağrıda Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki çatışmaların genişleme tehlikesine dikkat çekilirken silahlanmaya ayrılan kaynakların artırılmasına karşı çıkılıyor. Almanya'nın savunma harcamalarının hızla yükseldiği belirtilen çağrıda bu kaynakların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere aktarılması isteniyor. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu DİDİF'in de desteklediği çağrıda ayrıca çalışma süresinin uzatılmasıyla emeklilik haklarının geriletilmesine ve gençlerin yeni askerlik düzenlemesi kapsamında zorunlu olarak silah altına hazırlanmasına karşı çıkılıyor. Çağrıyı yapanlar silahlanmaya değil eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere yatırım yapılmasını istiyor. Ukrayna Savaşı'nın ve Orta Doğu'daki çatışmanın sona erdirilmesini ve Almanya'nın savaş politikalarından vazgeçmesi talep ediliyor. 1 Eylül'de savaş ve silahlanma politikalarına karşı sokağa çıkma çağrısı yapılıyor. Bu nedenle savaş hazırlıklarına ve sosyal kesintilere karşı 1 Eylül eylemine katılınması istendi. Kassel'deki etkinlik 1 Eylül Salı günü saat 16.30'da Rathaus'un önünde yapılacak. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerimizde Almanya'da işçilerin, öğretmenlerin ve işsizlerin karşı karşıya olduğu sorunlardan kuraklığa ve savaş hazırlıklarına kadar geniş bir tabloya baktık. Bütün bu gelişmelerin ortak noktasında ise önemli bir soru duruyor. Kaynaklar nereye harcanacak ve toplumun geleceği için hangi öncelikler belirlenecek? Pazartesi günü buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın. Radyo Kayser artık sadece radyomuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
1: Radyo Kayser.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
5: Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar.

Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Ve onlar ki uyup hainin ihvasına sancaklarını elden yere düşürürler. Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve bir nice mürtete hançer üşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan

0: Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bil cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş tarlaların ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur, bir şafak vakti karanlığın kenarından. Onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman en bilgin aynalara en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
2: Değerli dinleyiciler, bugün biraz çelişkili görünen ama aslında Avrupa siyasetinin geleceği açısından önemli bir soruyu konuşacağız. Nazizmin mirasını taşıyan aşırı sağın yükselişine tanık olduğumuz bir Avrupa'da komünist partiler neden hala birçok insan tarafından bir tehdit olarak görülüyor? Ve daha somut bir soru. Almanya'da sol partiler seçmen desteği kaybederken Avusturya'da komünist parti neden yükseliyor? Bu sorunun cevabını yalnızca ideolojilerde ya da seçim sonuçlarında aramak yeterli değil. Çünkü Graz örneğinde karşımıza çok daha basit bir gerçek çıkıyor. Kira, konut, hayat pahalılığı ve sosyal adalet gibi insanların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlar. Peki bir siyasi parti bu sorunlara gerçekten dokunduğunda, halkla sürekli temas kurduğunda ve verdiği sözleri kendi yaşamında da göstermeye çalıştığında ne oluyor? Bugün Almanya ile Avusturya arasındaki bu çarpıcı fark üzerinden bu sorulara birlikte bakacağız. Almanya'da sol partiler son yıllarda seçmen desteğini korumakta zorlanırken Avusturya'da Komünist Parti KPÖ tam tersi bir tablo çiziyor. Özellikle Graz kentinde oylarını %36'ya çıkaran Avusturya Komünist Partisi, başarısını günlük yaşamın sorunlarına odaklanan sosyal politikalarına borçlu. Siyaset bilimcilere göre bu başarının en önemli nedeni uygun fiyatlı konut, kira sorunu ve sosyal yardımlar gibi halkın doğrudan yaşadığı problemlere çözüm üretmeye odaklanması. Parti yıllardır mahallelerde yürüttüğü sürekli saha çalışmalarıyla güven oluştururken seçmenlerle birebir temas kurmayı da ihmal etmiyor. Graz Belediye Başkanı Elke Kaar bu başarının simgesi haline geldi. Maaşının büyük bölümünü ihtiyaç sahiplerine bağışlaması, sadece yaşam tarzı ve önce vatandaş anlayışı Avusturya Komünist Partisi'nin güvenilirlik kazanmasında önemli rol oynadı. Parti yöneticilerinin halkla doğrudan görüşmesi ve kişisel çıkar yerine kamu yararını öne çıkarması da seçmen üzerinde etkili oldu. Uzmanlara göre Avusturya Komünist Partisi'nin yükselişinin bir diğer nedeni ise Avusturya'da geleneksel partilere duyulan güvenin azalması. Seçmenlerin önemli bir bölümü mevcut siyasi partilere tepki olarak oyunu Avusturya Komünist Partisi'ne yöneltiyor. Siyaset bilimciler Almanya'daki sol partilerin de bu deneyimden çıkarabileceği dersler olduğunu belirtiyor. Buna göre seçmenin güvenini yeniden kazanmanın yolu kira krizi, hayat pahalılığı ve sosyal adalet gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen sorunlara somut çözümler üretmekten geçiyor. Bu nedenle Avusturya örneği yalnızca bir seçim başarısı değil, aynı zamanda insan odaklı, güven veren ve yerelde sürekli çalışan bir siyasetin seçmen nezdinde karşılık bulabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor. Graz örneği seçmenin yalnızca vaatlere değil, güven veren, ulaşılabilir ve günlük sorunlara çözüm üreten siyasetçilere yöneldiğini gösteriyor. Bu nedenle Avusturya Komünist Partisi'nin başarısı yalnızca komünist bir partinin yükselişi değil, aynı zamanda Avrupa'da seçmen davranışının nasıl değiştiğine dair dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak Kratz bir örneği bize belki de ideolojilerden daha önemli bir şeyi gösteriyor. Seçmen kendisini gerçekten dinleyen ve günlük sorunlarına çözüm üretmeye çalışan siyasete ihtiyaç duyuyor. İnsanların karşı karşıya olduğu sorunlar çok somut. Yüksek kiralar, geçim sıkıntısı, güvencesizlik ve artan sosyal eşitsizlik. Bu sorunlara yalnızca seçim dönemlerinde verilen vaatlerle değil, her gün halkın içinde olarak ve somut çalışmalarla cevap verildiğinde siyasete duyulan güven yeniden oluşabiliyor. Belki de Almanya'daki solun bugün kendisine sorması gereken soru şu: İnsanlar neden soldan uzaklaşıyor? Ve daha önemlisi, sol yeniden insanların günlük hayatının bir parçası olmayı nasıl başarabilir? Avusturya Komünist Partisi deneyimi bu soruların bütün cevaplarını vermiyor. Ama en azından önemli bir ipucu sunuyor. İnsanların sorunlarına dokunmayan bir siyaset, en doğru söylemlere sahip olsa bile onları kazanmakta zorlanıyor. Belki de siyasetin geleceği büyük sloganlardan çok insanların kapısını çalan ve onların günlük hayatında karşılık bulan çalışmalarda yatıyor. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel 57 80 65

0: Sevgili müzikseverler merhaba. Ben İzzet Öz. Ve programımız New York sınırlarına dayanmış durumda. Ünlü Carnegie Hall'deyiz. Seyirciler ve kolluk kuvvetleri tıkka basa doldurmuşlar salonu. Büyük bir olay yaşanıyor şu anda. Carnegie Hall'den sıkı bir nakliyat. İlk kez bir rock toplumumuzu dinlemenin hayali heyecanı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Imitation, inflation, depolitization, all together. Come on now. Don't worry. Come on.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: otomotiv işçileri arasında öfke büyüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 28 Ağustos Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da çalışma hayatından eğitimi, işsizlikten kuraklığa uzanan önemli gelişmeleri aktaracağız. Otomotiv sektöründe işçilerin tepkisi büyüyor. Öğretmen açığı sürüyor. İşsiz sayısı yeniden 3 milyonun üzerine çıkıyor. Kassel'de ise kuraklık nedeniyle Fulda'dan izinsiz su çekilmesi yasaklandı. Ve 1 Eylül yaklaşırken savaş hazırlıkları ve sosyal kesintilere karşı protesto çağrıları gündemde. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'nın otomotiv sektöründe işverenlerin tasarruf ve işten çıkarma planlarına karşı işçiler arasında huzursuzluk artıyor. Mercedes'in Stuttgart Untertürkheim fabrikasındaki işçiler Yemetal yönetimine işverenlerle uzlaşmaya dayalı sosyal partnerlik anlayışından vazgeçme çağrısı yaptı. Volkswagen'de yönetimin 50 bin emekçiyi işten çıkarma ve bazı fabrikaları kapatma planlarına iş yeri temsilcileri tepki gösteriyor. Temsilcilik yüksek maliyetlerin asıl nedeninin işçi ücretleri olmadığını savunuyor. Volkswagen'ın 2026'nın ilk yarısında 3 milyar euro kar elde ettiği ve yaklaşık 160 milyar euroluk bir kar rezervi bulunduğu belirtiliyor. Mercedes Untertürkheim'deki işçiler ise işten çıkarmanın yanı sıra çalışanların sosyal haklarında yapılmak istenen kısıtlamalara, daha uzun çalışma sürelerine ve emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışmalarına karşı çıkıyor. Ayrıca artan silahlanma harcamalarının sosyal alanların kaynaklarını azalttığını savunuyorlar. İşçiler IG Metall'den 35 saatlik çalışma haftasını savunmasını ve gerektiğinde grev gibi daha sert mücadele yöntemlerinden çekinmemesini istiyor. Otomotiv sektöründeki ülke çapındaki eylem günü 21 Eylül'de yapılacak. Mercedes'teki işçiler ise asıl mücadelenin bu tarihten sonra da sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor. Otomotiv işçilerinde öfke büyüyor. Şimdi gözler bu öfkenin gerçek bir işçi mücadelesine dönüşüp dönüşmeyeceğinde. Otomotiv sektöründe çalışanların tepkisi büyürken Almanya'nın bir başka önemli sorunu da eğitim alanında kendini gösteriyor. Almanya'da öğrenci sayısı önümüzdeki yıllarda azalacak olsa da eğitimdeki öğretmen açığı ortadan kalkmayacak. Eğitim Sendikası GEW'nin yeni analizine göre hükümetin daha az öğrenci eşittir daha az öğretmen yaklaşımı ciddi bir hata. Çünkü yıllardır süren yanlış planlama, yetersiz öğretmen yetiştirme kapasitesi ve zor çalışma koşulları nüfus düşse bile kendiliğinden çözülmüyor. Resmi tahminlere göre öğrenci sayısı 2028'den itibaren düşmeye başlayacak. Ancak GEW bu düşüşün bir fırsata çevrilmesi gerektiğini söylüyor. Daha küçük sınıflar, daha fazla bireysel destek, dezavantajlı bölgelerde ek öğretmenler. Buna rağmen mevcut hesaplamalar öğretmen ihtiyacının otomatik olarak azalacağı varsayımına dayanıyor. GEW ise tam tersine tam gün eğitim, kapsayıcılık ve sosyal açıdan zorlayıcı bölgelerdeki okullar için 60 bin ek öğretmene ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Öğretmen açığı bugün bile öğretmenlik eğitimi olmayan kişilerin okullara alınmasıyla kapatılıyor. Bu grubun sayısı son 10 yılda neredeyse 2 katına çıktı. Ayrıca bazı okul türlerinde öğrenci sayısı düşmeyecek. Özellikle meslek okullarında artış bekleniyor. Bu da her yerde öğretmen fazlası olacak iddiasını geçersiz kılıyor. GEW'nin uyarısı net. Eğitim politikası sadece demografik hesaplara indirgenemez. Almanya'da 2 milyon çocuk temel sosyal yardımlarla yaşayan ailelerde büyüyor. Artan yoksulluk, dil desteği ihtiyacı ve psikososyal sorunlar öğretmen ihtiyacını azaltmak yerine artırıyor. Sonuç olarak düşen öğrenci sayısı bir tasarruf kapısı değil, eğitimde kaliteyi yükseltmek için bir fırsat. Asıl soru, çocuklarımız için nasıl bir gelecek istiyoruz? Çünkü daha az çocuk eşittir, daha az öğretmen hesabı matematikte doğru olabilir ama eğitimde kesinlikle yanlış. Kısacası mesele kaç çocuğun sınıfa girdiği değil, o sınıftan nasıl bir gelecek çıktığı. GEV tasarruf değil, yatırım zamanı diyor. Eğitimde yaşanan sorunların arkasında yalnızca öğretmen açığı değil, ekonomik ve sosyal koşullar da var. Almanya'da iş gücü piyasasındaki son tablo bu sorunların boyutunu bir kez daha ortaya koyuyor. Almanya'da iş piyasasındaki durgunluk Ağustos ayında da devam etti. Almanya İş Ajansı'nın açıkladığı verilere göre kayıtlı işsizlerin sayısı bir önceki aya göre 54 bin artarak 3 milyon 61 bine yükseldi. Almanya İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, iş piyasasındaki mevsimsel gelişmeler dışında belirgin bir hareketlilik görülmediğini söyledi. Bundan başka sosyal sigortalı çalışanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 73 bin azaldı. Bu da sosyal kasalara girecek paranın azalması anlamına geliyor. Öte yandan daha önce Bürgergeld olarak bilinen temel sosyal yardım kapsamında bulunanların sayısı 3 milyon 754 bine geriledi. Bütün bu veriler Alman ekonomisindeki durgunluğun iş piyasasına da yansıdığını gösteriyor. İşsiz sayısının yeniden 3 milyonun üzerine çıkması ve açık işlerdeki sınırlı artış Almanya'da istihdam piyasasının önümüzdeki dönemde de ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Almanya'da ekonomi ve istihdamdaki durgunluk sürerken ülkenin karşı karşıya olduğu bir başka sorun da kuraklık. Şimdi Kassel'den önemli bir gelişmeye geçiyoruz. Kassel'de kuraklık nedeniyle Fulda Nehri'nden izinsiz su çekilmesi de yasaklandı. Haftalardır yerel yağışın olmaması ve su seviyesinin düşmesi nedeniyle Kassel Belediyesi kent sınırları içindeki Fulda'dan izinsiz su alınmasını yasakladı. Daha önce kentteki diğer akarsular için de benzer bir yasak getirilmişti. Kuraklığın yanı sıra Eda barajından bırakılan su miktarının minimum seviyeye indirilmesi ve yüksek sıcaklıklarda nehirlerdeki su seviyelerini ve ekolojik dengeyi olumsuz etkiliyor. Suların ısınması oksijen miktarının azalmasına yol açarak balıklar, küçük su canlıları ve su bitkilerinin yaşam koşullarını tehdit ediyor. Yasak özellikle kovayla veya sulama kabıyla su almak gibi günlük harcamaları kapsıyor. Ancak daha önce verilmiş resmi su kullanım izinleri bu yasaktan doğrudan etkilenmiyor. Bu izinler için mevcut kurallar geçerli olmaya devam ediyor. Yasak 31 Aralık 2026'ya kadar yürürlükte olacak. Yasağa uymayanlara olayın durumuna göre 100 bin euroya kadar para cezası uygulanabilecek. Kassel Belediyesi ayrıca vatandaşlara içme suyu kaynaklarının şu anda tehlikede olmadığını ancak kuraklık devam ettiği için suyu mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu. Kuraklık su kaynaklarını tehdit ederken Almanya'da kaynakların nasıl kullanılması gerektiği tartışması başka bir alanda da sürüyor. Savaş ve silahlanma harcamaları mı yoksa eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler mi? Almanya'da 1 Eylül Antikriegstag savaş karşıtı gün öncesinde savaş hazırlıkları ve sosyal harcamalarda yapılması planlanan kesintilere karşı protesto çağrısı yapılıyor. Çağrıda Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki çatışmaların genişleme tehlikesine dikkat çekilirken silahlanmaya ayrılan kaynakların artırılmasına karşı çıkılıyor. Almanya'nın savunma harcamalarının hızla yükseldiği belirtilen çağrıda bu kaynakların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere aktarılması isteniyor. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu DİDİF'in de desteklediği çağrıda ayrıca çalışma süresinin uzatılmasıyla emeklilik haklarının geriletilmesine ve gençlerin yeni askerlik düzenlemesi kapsamında zorunlu olarak silah altına hazırlanmasına karşı çıkılıyor. Çağrıyı yapanlar silahlanmaya değil eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere yatırım yapılmasını istiyor. Ukrayna Savaşı'nın ve Orta Doğu'daki çatışmanın sona erdirilmesini ve Almanya'nın savaş politikalarından vazgeçmesi talep ediliyor. 1 Eylül'de savaş ve silahlanma politikalarına karşı sokağa çıkma çağrısı yapılıyor. Bu nedenle savaş hazırlıklarına ve sosyal kesintilere karşı 1 Eylül eylemine katılınması istendi. Kassel'deki etkinlik 1 Eylül Salı günü saat 16.30'da Rathaus'un önünde yapılacak. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerimizde Almanya'da işçilerin, öğretmenlerin ve işsizlerin karşı karşıya olduğu sorunlardan kuraklığa ve savaş hazırlıklarına kadar geniş bir tabloya baktık. Bütün bu gelişmelerin ortak noktasında ise önemli bir soru duruyor. Kaynaklar nereye harcanacak ve toplumun geleceği için hangi öncelikler belirlenecek? Pazartesi günü buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın. Radyo Kaser artık sadece radyomuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
3: Radyo Kaser.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Evet değerli dinleyiciler, bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize neşeli bir hafta sonu dilerim. Pazartesi günü canlı yayında buluşuncaya kadar sevgiyle ve merakla kalın.